ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız başına ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

Assalamu alaikum, hürmetlik radio anlıqçı əziz qardaşlar. Anlayatqanınla Türkiye Havaz Radiosunun yuqur çantışı. Bugün 2026 ili 24 may yekşembe. Hazır Ankara vaxtı 3-dinki saat 1, Ürümçü vaxtı 3-dinki saat 4. Hürmetlik radio anlıqçılar, anlatışlarımızını her günü Ankara vaxtı 3-dinki saat 1-dün 2 geçe Ürümçü vaxtı 3-dinki saat 4-dün 5 kişi boğan aralıqda Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radioimizin internet sahibisi www.tr.net.tr yansızlık uyğur adlı sarıqlıq bir vasitanlığa alaysılar.

0: Аңламатқыныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Үрмәтлі радиоңлықшылар, Русия Украинаға жидді балистик башқұлдыған бомбу ұжым еліп бағды. Украинаның байтақты кеу Москваның шиддетлік балистик башқұлдыған бомбу ұжым ұғдыш келіп, кем дегенде 5 кіші ярланды. Ахалыда бонкырлағы кіріп алды. Кеу шәһәрлік әрбей башқарманың башлықы Тимур Тикаченко байтақтының жидді зәрбегі ұшырғалықын жазымләштуді. Шәһәр башлығы Виталий Кличко болса, Шевченковский ve Diprovski ve Podolskin aylarda otapti hem de ultrak öylerde eğer veyrançılıkla meydana kegelikin kayıt kıldı. Ukrayna rehberi Zelenski, Rusya'nın yadro okbaşı toşşıklı dargıya uğrış hipersonik bombusunu mu özü çıkagan koşmucum tayarlıkının alametlerini kürüvat kallıklarını agahlandı diye. Kiv hükümeti bu kaytırma zərbine özlerinin Strablostik nahisidiki Rusya uçuksuz ayrıplan kısmı kıyan hücumu denkin kütüb atkan idi. Moskova taraf Ukrayna'nın şu hücumu da bir mektep yatak binasının sokulup köpünçisi yaş kızla boğan 18 kişinin ülgelikini 43 kişinin yarlanğalıkını ilan kıyan idi. Hürmetlik radyonluğçular, İsrailiye Gazze'ye yeni hücum kılıp 5 Palestinlik sahşini öldürdü. İsrailiye Gazze'deki tecavüzcülük başlangandan bu yan halk amallıkına mesul sahçı kadımlarını ve ulanın ul eslerlerini nurgun kıtım kastellik bilen hücum nişanı kıldı. Gazze sahçı darısının aşkarılışça Gazze'nin şimaldaki avval rayonunda bir Palestin sahçı ponkitinin iki tane başkulduğun bombilen zerbi güfçürüş neticesi de kem digende 5 sahçı kadımı şehit buldu. Birinin ahvalı intan iğir boğan nurgun yardarla şifa doktorhansı gelip girindi. Palestinlik mesullarına bildirişçe bu naçar kılmış cemiyet tertibine mesul organlarını acizlaştırışını maksat kıldığan bulup İsrail'e ötken kırgınçılıktan bu yan kem digende 2800 sakçını öldürgen. 2025 yılı Öktabirdeki uruş toktuş gelişimine karmay sakçı avtomobilleri, kontrol noktaları yenilme arka marka hücum nişanı bulmakta. Ama bu hücumlarını Amavi sahçı kuşlarının nişallaş arkalık Gazze'de kalayım kançılık tokduruş teşebbüsü edip eğipildi. Hürmetlik radyonlukçula. İran Amerika hücumlarını kaytadın başlısa cevabımız veyran kıyguç buludu dedi. Amerika'nın ahırk teklifini tekşir otkan İran hükümeti Washington'ı müzakirlerde hededen ziyade taleplerde buluvatıdı edip eğipildi. İran baş müzakirçisi Muhammed

Muhammed Bakır Kalbaf, Pakistan Başştab Başlığı Asım Munir bilen görüşkenden keyin bayanat berip, al tepterik uruş toqtuş mezgilde armiya küçüne kaytının toluk kurup çıkkallıkını, eğer Trump yine bir ahmaklık kılıp uruş başlısa, cevapının en tayin veyran kıyguş ve azaplık bulduğallıkını bildirdi. Devlet televizyası erip Taşkı İşler Ministri Abbas Arakçı'nın mı Türkiye, Irak, Katar ve Ummanlık mensaptışları bilen ciddiçilikten aldın iliş yüzsüzün tülpünde fikir almış doğallıkını hava kıldı. Pakistan bilen Umman, Washington bilen Tehran oturuşta imbargo olan İnikiltiş ve Hormoz Beg'in iç yüzsüzün vasçılık teriş çallıklarını devamlaştırmakta. Hürmetli radyo anlıkçılar. Irkı 40. İsrailiyanın Gazze'deki 40'lıkı da ülgelle 72.783'ki yetti. İsrailiya kısımları uruş toktuş gelişim asıl kılgalık karamay Gazze rayını karatkan ırkı 40'lık ucumlarını yeniden davunlaştırmakta. Gazze'deki Sehiyye Ministerlik terpinin ilan kılığa yazın bayanatta ahir 48 saat içinde doktor hanlığı 8 ceset ve 29 yardağının elip gelin geldiği kayıt kılındı. Gazze'de uruş toktuş küçük iki boğan 2025 yılın 10. oktyabrdan bu yan İsrailiyanın tecavüzcülük ucumlarında 890 kişi öldürülgen. Veyran kılınan binaların harablıkları astırdım bolsa 777 kişinin cesedi yapılgan. Şunu bilen 2023 yılı oktyabrdan bu yan Gazze'de öldürülgen Palestinliklerin umum sanı 72.783'ke yardarlarının sanı bolsa 172.779'a yetti. Veyran kılınan binaların astıda hazır mı mınlıgan cesetlerinin bağlıkı melum kılınmakta. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Katar Taşkı İşler Ministri Mısırlık mensepçi bilen rayındaki özgürlüklerini müzakirleşti. Anadolu agentliğinin ilgilengen haberge asaslanganda Katar Başministri hem Taşkı İşler Ministri Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Mısır Taşkı İşler Ministri Bedir Abdullah Tebilen tülpünde görüşüp, rayındaki yıkınkı özgürlüklerini müzakir kıygan. Katar Taşkı İşler Ministerliğinin yazın bayanatı asılsınlarında söhbette Amerika bilen İran turistiki uruş toktuş müsabisi ve ciddiçilikin tüveli tişki kartılgan diplomatiyelik teriş çallıkla aldın korungu tuvdi. Alsani söhbet ceryanında tereplerinin vasıtçılık teşebbüsleri semimi pozisyon tutuşunun muhimlik terepki dikkatlerini tatip, krizinin kirip çıkış sebeplerini söhbet ve tinç yolla bilen halkılış, sicil bir kilişim arkalık rayon bir hatırlıkı ve mukumluğa zor töhp koş gerekliliğini tehdit edildi. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anıldığına.

Hürmetlik radyo anlatıcılar, hazır meşhur Türk halk sanatçılardan Yavuz Bingöl'ün icrasındaki Keklik namlık nakşını huzurla sunuyoruz.

TRT Uyghurçinin hürmetli klasmelleri, Altay taşlarının cimcitliği fakat insanın içine sınıp girdiğin bir sükütle emez. Belki o cimcitlik, hodda mınlıgan yıllarının nefsini içine yoşurgan bir terik vücut kokşaydı. Bu yerde şamalma adetteki bir tabiyet hadisedek çıkmaydı. Belki bir hikayeçidek taşlarının arasında vadilanın içine gizip yürüydü. Asmanın en yüksek noktasının yerge karap sozulup düşken bir eslemi kokşaydı. Tuva Türkleri tabiat bilen insan çemberces bağlanıp getken bir dünyada yaşaydı. Ula tağlarını ecdatlarının nefsi, deryalarını hikayelerinin yetküzgücüsü, asman da olsa ruhlarının sahnesi edip biliyordu. Şunlarının boğuz müzikisi boğan Humey pekat bir müzik ile emez. Belki insan tenini tabiatının sadası bile uçraştırdığın kadimi bir ifade şekildir. Bir vakitte birkaç kıl avaz çıkarıldığın bu teknikada çunkur ve sıdam avazla yer şarının sadasını, inçke ve titrep durduğun yukarı avazla olsa asmanının sadasını eksettirdi. Şunda kılıp şamalının, suunun ve ken yayraklının sadası insanın içki dünyası da kaydedin tuğuludu. Tuva medeniyeti pekat sadadılı ibaret emez. Onun aksı da şamanizm ile mücessemleşken çunkur bir itikat dünyası mı bak? Şaman, köründüğün dünya bilen körünmeydüğün dünya arasında köyrük bulduğun bir yolbaşçı. Kisellerini davalaydıgan, ruhla bilen sözleşidigan ve tabiatının tamponluğunu şerhileydiğin bir danışmandır. Şunu şaman dumbakının sadası adetteki bir ritim emez. Belki yer bilen kökne birbirine bağlaydıgan bir çakırıktır. Her bir titreş körünmeydiğin bir mavcudat kıytıp barıdı. Tuvada sada hem bir güç hem bir mesuliyettir. Boğuz müzikisi bilen şamallık ritualları del muşunuktudu birleşidi. Biri tenni, yeni biri ruhunu seferge çıkarıp,

İnsanın kainat boğulan boğan üzülmeş ristisini ama yankılıdı. Humay tüve Türklerge has kademi bir boğuz müzik teknikisi bulup, icraçının bir vakitte birkaç avaz çıkarış maharet bilen tonulgan. Bu teknikada çunkur ve uzungu sozulgan bir asası sadanın üstüge inçge ve huddi pişkırkı okşaydıgan yukur sadarla koşuludu. Şunu bile bir tenden huddi iki ayrı mevaz çıkardık anlındı. Humay pekat bir müzik türlü emez. Belki tebiyet bilen orantılığa münasebetinin eks ettirilişidir. Şamalının uğulışı, suunun ekşi ve yaylaklığın sadası insanın nefsi bilen kaydedin hayatlık erişidir. Altay dağlarda kün patkan çağdık sükunatı götürülgen bu köp katlamlıksa da zımının çunkur katlamlardın kegen gondaş bilen asmanda süzülüp yürgen inçki titretesini birbirine gevdileştirdi. Bu sada tınşıkçıda vaktinin sırtına başlap çıkıp bir dakikalık vaktini uzun bir inçki seperge aylandırdı. Tuva halk için Humay fakat istedik bir ifade emez. Belki her bir sada bir hikaye, her bir titreş ecdatlarının izi, tabiat insanın tili bilen kaydedin sözlügen bir mevcutluk hatirisi ve ruhani bir maslışının ifadesidir. Şaman hatirisi Tuva medeniyetinde fakat zihnet saklanan bir bilim emez. Belki sada, ritual, tabiat ve ten bilen birge yaşaydıgan bir mevcudattır. Şamanın dumbıkıga egişip çıkan her bir titreş ötmüşünü kaydedin çakırdı. Lekin bu ötmüş toktap kalan nesemez. Belki her kitimde kaydedin tiklindigan canlılık bir hatiridir. Bu dünyada insanın küçüklüğü bir acizlik emez. Belki kainat bilen maslışının belgesidir. Çünkü insan özünü küçükletkenlik bilen tabiatının ve bütünlüktün bir parçası kellikini tekim çunkur his kılıdı. Altay keçilerde yanırgan Humay sadası yalguzlukla tüketidi. Her bir titreş görünmeydigan bir söhbetke aylandı. Sada asmağı götürülgen sir köpüydü ve kaytıp girdi. Bu kadimi müzika zamanevi sahnelerge ütkelgen taktırdımı özünün cevherdeki ruhunu saklap gelmekte. Şamalını, tağlanın cimcitliğini ve konu hikayelerini öz içine ilip ahırda insanga özünün hakiki sadasını esletmekte. Tabiat bilen maslaşkan köp katlamlık ve yıldızı çunkur bir sadadır bu. Altay'dan götürülgen bu küy fakat bir müzik ile emez. Belki insanın öz yıldızı kıygan sefiridir. Her kıtımlık tınşaş bir esli midir? Her bir nefes tabiat bilen kaytadın orantılgan bir rıştıdır. Her bir sada kainatının hazır mı söhbetlişi vatkallıkını eslitidigan kadimi bir çakırıktır. Şuna Tuva Türklerde boğuz müzikisi fakat anlındıgan bir senetlemez. Belki his kılındıgan, yaşaydıgan ve insandaki kayıt doğuluşunu ifadeledigan bir terik hatiridir. TRT Uyghurçının hürmetli klasmelleri, yukarıda yıldızladın yanırgan sadala namlık programımızdan aldınla. Kiler hep de yeni okşuş vakitte başka bir sada bile uçuraşkıca aman bu gaysla, hayır hoş. Yıldızladın yanırgan sadala.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hürmetlik radyo anlıkçıla, hem de bugünkü haberlerimizden kısıkçı mezmurlarını tekrarlayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon diplomasiyası ilip bağdı. Trump, İran Tençlik Gelişiminin zor derecede müzakere kılınık allıkını etti. Rusya, Ukrayna'a ciddi balistik başkurulduğun bomba ucumu ilip bağdı. Fransiya, İsrailiyelik minister, bin gövernin Fransiya zimine girişin çekildi. Yakın şarıktaki uruş vezitiki karabanya hacı namzatlarının sahanı 2025 yıldıkedin işip gitti. İran, Trump uruşlu kaydının başlısı Amerika üçün tekeme ve İran kıyış buludu dedi. Hürmetli radyonlukçula, bugünkü anlatışlarımız müşiyada ahırlaştı. Etiyen okşuş vakitte Türkiye, rayon karakterlik yenilikla ve dünya vezitiki münasebetlik en yeni uçurlarını dıktınlak sunumuz. Etki anlatışımızda görüşkice aman boğazla. Хэр хош.

Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

0: Mat arkalı beren habarnamasında Ermenistan'ın Premier Ministri Nikol Paşinyan'ın Ermenistan'ın savda katnaşıklarının östürülmeğine ehmiyet beriyen hakkınakı beyannamasına ünsü çekti.
1: Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilindeki koyuverilişini haberleri dinleyersiniz.
0: Qadarlı dinleyiciler, Trump İran bilen geçirilen gepleşikler oňyň emma gabaw dowam eder diýdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump İran bilen geçirilen gepleşikleri oňyň hökmünde häsiýet etlenerdi. Emma dol ulaşyk gadanylýança gabawyň dowam etjekdigini aýtdy. Trump ýekşenbi güni Truth Social arkaly beren habarnamasyna gawup dol ulaşyk gadanylýança dowam eder. İki taraf hem dogry hereket etmeli, ýalňyşlyga ýer ýok diýdi. Ormuz boğudundan soňky 24 saatda 33 gemi geçdi. İranın köpçülüklen habar veriş serişterlerinin inqilab goruqçuları qoşunda efatlan yan habarına göre soňky 24 saatda Ormuz boğudundan nevit tankerleri, konteyner gemileri ve sevda gemileri bilen birlikte cemi 33 gemi geçdi. İranın inqilab goruqçuları qoşunu 21 mayda 31, 22 mayda 35, 23 mayda bolsa 25 geminiň Ormuz boğazından geçenligini mälim edipdi. İran, Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Israiliň 28 fevralda birlikdäki hüjümleri bilen başlan söwüşden soň halkara energiýa wazirliginiň strategiýa taýdan esasy geçiligisi bolan Ormuz boğazyny ýapypdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen İranyň arasynda 8 aprelde atyşygyň bet edilmegi boýunça alalaşyk gazanylypdy. Alalaşykdan soň Pakistanyň töwürlatçylyk etmegine, taraplaryň arasynda geçirilen gepleşigiň netijesi tamamlanmagyndan soň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump 13 aprelde İranyň deňizleriniň gaby wagtyna alynandygyny mälim edipdi. İran 17 aprelde Livanda atışıgın bet edilmeği boyunca alalaşı kazanılmağından son Ormuz boğazının İran'ın deniz güçleri bilen arğatnışıq saklanmağı şerti bilen Suda gemilerinin geçmeğine ruhsat verecekliğini mälim edipdi. Emma Amerikanın Birleşen Ştatlarının deniz qabobunun devam edecekliğini ayan edenliği sebeple boğazdan geçen gemileri çeyeklendirecekliğini ünsü çekti. Amerikanyň Birleşen Ştatlary şol etapda Oman deňizini we Hind okeanyny İrana degişli käbir sowda gemilerine hüjüm edipdi. İran hem Ormuz boğazynyň goloýuna Israil bilen ara baglanşykly käbir gemileri ele geçiripdi. Israilin harbi goşini Gunvatar şehriyede Urvan bayramını halkın sevda etmezliği üçün dükkanları yaptı. Israilin harbi goşini batı valışlığı attınnağı Gunvatar şehriyenin gün ortasında yerleşen Palestini iki etrapçı da reyt geçirip dükkanları yaptı ve halka hücum etti. Şayatlar ve Palestinin köpçülükten haber veriş serişteleri Israilin Kurban bayramının öngü sürüsünü halkın bayram üçün tayarlık görmeğini büktendiğine ünsü çekti. Kongo Demokratik Respublikasında Ebola yolgunların sani 100 adamdan geçti. Kongo Demokratik Respublikasının Sağlığı Koruyuş Ministerliğinin görkezçilerine göre Ebola virusuna yolgunların sani 100 adamdan geçti. Kommunikasiýalar ministrligi tarapyndan çap edilen habarnamada 23 maýa çen ilkinji gezek 15 maýda Ituri welaýatyna başlan virus sebäpli 11 welaýatda 900 gowrak adamyň hassahana 100 tutunlygy bellenildi. Gadarly dinleyijiler, sen Ankara'dan yayılma verilýän TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen dilindäki goýy berilşini daşary ýurt habarlaryny dinlediňiz. Qadarly dinleyijiler, Ankara'dan yayılma verilýän TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen dilindäki goýy berilişini ben günün yerine getiren iki melek atly aýdymyny dinleýärsiňiz.

Kadarlı dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişini dinleyerseniz, inni koyu verilişimizin başında verilen haberlerin kıskaça mazmununu yine de vurgudak dikkatinize yitiriyeriz. Prezident Erdoğan telefon diplomasiyasını devam ettiriyer. Türkiye Pakistan'a otlu hücumunu yazgardı. Türkiye Ahalkelekar demir yolunun Ermenistan'a açılmağına kanaatlanma bildirdi. Trump, İran'la geçirilen gepleşikler onun emma qabı devam eder deydi. Qadırlı dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kutoryarız. Koyu verilişimiz 16 metre 17770 kHz yığılıklardan qıysqı tolqundan, Çanak anten arqalı Türksat 3 adan 11990 yığılıklardan, vertikal polarizasyadan, gün efirden diqqatınıza yetirdik. Yine de efirde duşşan çak hoş, sağ olun.

0: Türkiye Ovası.
1: Deep Player Türkiye'nin teki radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
0: Ezo İfoni.

eseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamak sabır, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız başına ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.